0: Ne yapıyorlar?
1: Ne yapıyorsun Can?
0: Ay ben sana bengi konan kusura muhambe yandral.
1: O bağlı mı kurum bana? Asay kazın. Kesil. Böyle abantu bayishintsha ngazi ngani phela abantu bayishintsha sisho phela engathi ngigese rongi la umabona kuthi uzangilahlekela engabe la mshonisayo kushara laphana kubaba umnqurhe laphana ngasenyonithwele ngiyamazi uhlezi lalela umsakazo sawubona time ngiyathemba ukuthi niyaphila nonke lapha ekhaya.